yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinde

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Çal beni gecelere, çal sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzara.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Brustom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58. Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosan.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95, Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95, Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Bağdöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: ben deli.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasında

0: arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini, ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada, insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Kupa FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız ve Eylül ayına veda etmeye hazırlandığımız 30 Eylül çarşamba sabahından herkese günaydın. Sabah haberleri başladı. Trakya'nın dört bir tarafında bu dakikalarda radyoları başında bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese günaydın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de günün hava durumu ne diyor? Hızlıca göz atalım. Parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kuvvetli olacak yer yer. Rüzgar da yine kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek, haberiniz olsun. Hava sıcaklığı Trakya'da bugün 20-21 derece.

Türk futbolunda bir taraftan Merkez Hakem Kurulu'ndaki tartışmalar, bir taraftan da milli takımın performansı konuşulmaya devam ediyor. Belçika maçı öncesinde A Milli Futbol takımında da iki oyuncu idmana çıkmadı. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak milli takım, biliyorsunuz, cuma günü. Ve antrenmana çıkmayan iki oyuncudan bir tanesi Orkun Kökçü, bir tanesi de Emirhan Topçu. Biliyorsunuz karşılaşma yani işte turnuvada ilk iki maçında yenilmişti milli takımımız. Bakalım 3. maçta Belçika'da performansları nasıl olacak?

0: at. Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mcfit.com'da.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor bir kez daha. Günaydın Trakya'nın dört bir tarafında. Sabahın bu saatinde özellikle yollarda olan ve radyolarını dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese günaydın. Şimdi bir süredir konuşuluyordu ve sonunda resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Ama yürürlüğe 9 ay sonra girecek bu kural. Nafakanın her durumda süreli olmasını zorunlu kılmıyor. Yeni düzenlemede hakimin somut olayın koşullarını değerlendirebileceği açık ve öngörülebilir çerçeve kurulması gerek. Aman çok şey değil bu. Teknik değil. Önceden boşanmalarda işte hakim karar veriyordu. Diyelim ki kadına nafaka verdi ve süresiz olarak ömür boyu alıyordu. Şimdi artık bu hüküm iptal edildi ve hakimin kararı yani farklı yılları kapsayan sürelerle nafaka verebilecek. Ama dediğim gibi uygulama 9 ay sonra yürürlüğe girecek, haberiniz olsun.

Hatırlar mısınız bir ara akaryakıt zamlarını duyulduğunda ben 50 liralık alıyorum bana bir şey olmaz diyenciler vardı. Şu anda o rakam kaça çıktı bilmiyorum ama hazırlıklı olun, bu gece akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor. Eşel Mobil uygulamasında bu gece sona eriyor ve benzin tek seferde 12,5 lira zamlanacak. Eğer ekonomi yönetimi bir karar değişikliğine gitmezse ÖTV ve KDV artışıyla litresi 90 liraya aşacak benzin. Tüm zamanlarında en büyük fiyat artışı yaşanmış olacak. Önceden böyle zam haberleri olduğunda akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk olurdu. Aman zamdan önce alayım, depomu son bir kez daha doldurayım diye. Bugün gözlemleyeceğiz, bakalım yarın anlatırız.

0: Süper FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan yağışlar aralıklarla bugün de devam edecek. İstanbul Valiliği etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin olarak piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada herhangi bir dönemden fazla petrol taşıdıklarını belirtti.
2: Spor.
3: PFDK, Okan Buruk'a bir maç men ve 100 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 2. maçında İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Çekya oynadığı 2. maçı da kaybetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Demet Akalın'la Soner Arıca'ya da böyle yapmışlardı. İkisi de mankenlikten müziğe geçtikleri için önce çok ciddiye almadılar. Ama ne kadar şarkıcı olabilir diye. Ama görüyorsunuz yıllardır birçok insanın severek dinlediği şarkılara imza atmaya devam ediyorlar. Rain Man'in hikayesi de biraz ona benziyor diyebiliriz aslında. YouTuber'lıktan sonra müzisyenliğe geçince aman ne kadar olabilir dediler ama gayet güzel şarkılar yapıyor. Hatta Tarkan'dan bile şarkı aldı, seslendirdi. Yeni saatimizin açılışını Rain Man'in Ela şarkısıyla yaptık. Güzel bir gün diliyorum herkese bir kez daha. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu dakikalarında radyoları başında olan değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere. Gündemde biliyorsunuz nereye gözümüzü çevirsek, ne tarafa baksak dökülüyor. Bir taraftan da futbol dünyasında olan biteni izliyoruz hayretler içerisinde. Fon krizini bir kere kenara bıraktık. Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yenilgileri ve MHK'ya yapılan operasyonun ardından TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa edeceği iddia edildi. Eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya paylaşımında bu iddiada bulundu. Bir taraftan bu iddia edilirken mesela yine eski hakem Erman Toroğlu da sadece TFF Başkanı'nın değil milli takımın antrenörü Montella'nın da istifa edeceğini, pek yakında topluca istifa geleceğini iddia ediyor. Vahim iddialar var ortada. Sadece spor severleri ilgilendirmiyor, futbol severleri ilgilendirmiyor. Biz de hem haber bültenlerimizde hem sabah haberlerinde hem de aslında sosyal medyada Instagram sayfamızda bu haberleri sizlere an be an aktarıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Elvis Presley aslında ölmedi, Hitler yaşıyor, Michael Jackson metroda görüldü gibi zaman zaman komplo teorisyenlerinin bayıldığı haberler karşımıza çıkıyor. Şimdiki haberde bilemiyoruz komplo teorisi mi, gerçeklik payı var mı, ama sosyal medyada Vinicius Junior'ın Dünya Kupası'ndan sonra öldürüldüğü, yerine bir benzerinin getirildiği Real Madrid'de konuşuluyor. Hatta bir başka iddia da Dünya Kupası'nda uzaylılar tarafından kaçıldığı ve yerine bir başka benzerinin konulduğu yönünde. Biliyorsunuz Dünya Kupası öncesinde bir medyum çıkmış ve uzaylılar dünyayı işgal edecek gibi bir takım iddialarda bulunmuştu. Marca gazetesinin aktardığına göre Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası sonrasında öldürüldüğü ve yerine bir dublörünün getirildiği öne sürülüyor. Teoriyi savunanlar Junior'ın bacağındaki dövmelerin farklı olduğunu, kas yapısının değiştiğini, daha ince olduğunu iddia ediyorlar. CIA ve Rothschild ailesinin uzaylılar tarafından kaçılmaya kadar uzanan birbirinden farklı iddialar gündemde. Siz ne diyorsunuz acaba? Gerçek nedir?

0: Metropol FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294. Chery.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim 0532 515 0159.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Hem sabah haberlerine hem de Eylül ayına veda ediyoruz. Biraz sonra haber bülteni ve hemen ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle günün geri kalan bölümünde sizlere eşlik edecek. Küpe FM'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi lütfen unutmayın. Gider Ayak hatırlatayım. Instagram hesabımızı takip ettiğinizde hem güncel haberleri hem

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bromstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bromstrom yaptığı açıklamada

0: insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadelerini kullanırken fon soruşturması sürecini koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Edirne'de yaz dönemi boyunca trafik yoğunluğunu azaltmak ve tarihi dokuyu korumak amacıyla Meriç ve Tunca köprülerinde cumartesi ve pazar günleri uygulanan tek yön tedbiri sona eriyor. 1 Ekim Perşembe günü itibariyle Meriç ve Tunca köprülerinde trafik hafta sonları dahil kesintisiz olarak çift yönlü akmaya devam edecek.
1: Spor.
2: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte gözaltına alınan 7 kişi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2 senedir söylediği şeyin ayrımcılık değil adalet talebi olduğunu dile getirdi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 30 Eylül çarşamba sabahından şehrin en canlı frekansından hepinize kucak dolusu sevgiler. Eylül ayına bugün resmen veda ediyoruz. Sonbaharın bu son Eylül sabahında haftanın tam da ortasını yakalamışken enerjimizi tavan yapmaya geldik. Kayıp Persona albümüyle şu anda günlük yaklaşık 4,5 milyon dinlenme almayı sürdüren albümün öne çıkan parçalarından Sebebi Var'la günlük 550 bin, Kayıp Kalp'le ise 529 bin dinlenme ile Spotify Türkiye günlük listesinde sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Blok 3 bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Çarşamba günün o tatlı ivmesini arkamıza alıyoruz. Kahveler doldurulduysa, yola çıkanlar yerini aldıysa ritmi yükseltiyoruz. Mikrofon başındayız. Sizler de hazırsanız güne harika bir başlangıç yapıyoruz. Alanya Çukova Tiyatrosu'nda verdiği konserle binlerce hayranı unutulmaz bir gece yaşatan, konserin açılışını sevilen şarkısı Aşk Lazım'la yapan, daha ilk dakikalardan itibaren enerjisi ve sahne performansıyla Alanya'yı ayağa kaldıran dinamik sahne şovu ve güçlü repertuvarıyla gece boyunca temposunu hiç düşürmeyen, binlerce kişinin hep bir ağızdan kendisine eşlik ettiği Gökhan Türkmen radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Küpe FM Reklam.

Gününüz aydın, içiniz ısınsın. Takvimler 30 Eylül Çarşamba'yı gösteriyor. Eylül ayının son yaprağını da bugün birlikte çeviriyoruz. Sabahın o tatlı serin havasında direksiyon başındakilere ya da evinde ilk kahve molasını verenlere kocaman bir merhaba diyoruz. Dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserle İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşatan, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde yaklaşık 2,5 saat boyunca sahnede kalan, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla harbi baştan sona kendine eşlik eden dev bir koro haline getiren, gecenin temposunu bir an olsun düşürmeyen dansları ve sahne performansıyla da Harbiye'nin enerjisini yükselten Gülşen bizlere sesleniyor.

0: PFM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Lütfen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm fotoğrafı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan yağışlar aralıklarla bugün de devam edecek. İstanbul Valiliği etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin olarak piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada herhangi bir dönemden fazla petrol taşıdıklarını belirtti.
1: Spor.
2: PFDK, Okan Buruk'a 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 2. maçında İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Çekya oynadığı 2. maçı da kaybetti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Haftanın ortasına geldik bile, hafta sonu adım adım yaklaşıyoruz. Bugün tebessümü yüzümüzden hiç eksik etmiyoruz. Sesi biraz daha açın, gününüzü güzelleştirecek parçalar hemen şimdi geliyor. Geçtiğimiz gece sezonun ilk konserini özel bir mekanda veren, yepyeni repertuarıyla seyirci karşısına çıkan, kendi şarkılarının yanı sıra Allah'ım neydi günahım, seni yerler fırtınalar değer mi gibi zamansız hitleri de sahnesine taşıyan ve yoğun istek üzerine 16 Ekim'de tekrar Cahide sahnesinde olacak Sıla bizlere sesleniyor bu dakikalarda.

0: Süper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
7: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: Süper FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338. Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
0: Küpe FM reklam.

30 Eylül Çarşamba gününden en sevdiğiniz frekanstan hepinize merhaba. Eylül ayının son gününde haftanın tam ortasını harika bir tempolu akışla karşılıyoruz. Güne hızlı, keyifli ve bol müzikli bir başlangıç yaptık. Hazırsanız ritmi arttırıyoruz, arka arkaya en hit şarkılarla güne bomba gibi devam ediyoruz. Müslüm Gürses'le düetinin yolda olduğunu sosyal medya hesabından duyuran, klip çekiminden görüntüler de paylaşan, projenin ilk ipuçlarını da takipçileriyle buluşturan Serkan Nişancı konuğumuz oluyor.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Yeni bir gün, yeni umutlar ve pırıl pırıl bir çarşamba 30 Eylül yayınımızla evlerinize, arabalarınıza ve kulaklıklarınıza konuk oluyoruz. Haftanın ortası geldi, biraz yoruldum diyenler radyo başına bugün Eylül'ü uğurlarken içimizdeki tüm stresi ve yorgunluğu bir kenara bırakıyoruz. Life Park'taki Oktoberfest'te sahne alan her bir hit şarkılarından oluşan özel repertuarı ve güçlü performansıyla geceye damgasını vuran, sahnede bir de sürprizi olan, geçtiğimiz günlerde grubun Böyle Kahpedir Dünya şarkısını çalıp seslendiren besteci ve sokak sanatçısı Eren Han'ın performans videosunu sosyal medya hesaplarından da paylaşan ve konserin bir bölümünde Eren Han'ı sahneye davet eden Gripin ekibi radyolarınızda.

0: Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Brustom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadelerini kullanırken fon soruşturması sürecini koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Edirne'de yaz dönemi boyunca trafik yoğunluğunu azaltmak ve tarihi dokuyu korumak amacıyla Meriç ve Tunca köprülerinde cumartesi ve pazar günleri uygulanan tek yön tedbiri sona eriyor. 1 Ekim Perşembe günü itibariyle Meriç ve Tunca köprülerinde trafik hafta sonları dahil kesintisiz olarak çift yönlü akmaya devam edecek.
1: Spor.
2: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte gözaltına alınan 7 kişi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2 senedir söylediği şeyin ayrımcılık değil adalet talebi olduğunu dile getirdi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Haftanın da gününde tam ortasındayız. 30 Eylül Çarşamba öğlesinden hepinize tünaydınlar. İster işte öğle yemeği molasında olun, ister trafikte bir yerden bir yere yetişmeye çalışın. Haftanın belini büktük, hafta sonu doğru geri sayım hızlandı. Şimdi arkamıza yaslanma, kahvelerimizi tazeleme ve günün stresini müzikle atma vakti. Sesi biraz daha açın, öğle molanızın ritmini birlikte yükseltiyoruz. Kariyeri boyunca kendi kaleme aldığı şarkılarla aşkı, hüznü, bireysel kırılmaları ve hayatın farklı hallerini kendine özgü bir anlatımla müziğine taşıyan, yorumculuğuyla da farklı hikayelere ses vermeye devam eden, arka arkaya verdiği konserlerle sevenleriyle de buluşurken bu kez Mahalleler isimli yepyeni şarkısını da dinleyicilerle buluşturan Murat Dalkılıç radyolarınızda.

0: Alper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tünaydın, çarşamba günün en keyifli saatlerindeyiz. Haftanın ortası geldi, enerjim biraz düştü diyenler toplanın. Eylül ayının bu son gününde öğle saatlerini en hit parçalarla, en enerjik ritimlerle renklendirmeye geldik. Öğle yemeği sonrasındaki o tatlı rehaveti tek bir şarkıyla dağıtmaya söz veriyoruz. Hazırsanız modumuzu tavan yapacak harika bir parça hemen şimdi sizlerle. İstanbul'daki 4. konserinde bir kez daha Küçük Çiftlik Park'ta dinleyicilerle buluşan, geçmişimden süzülen şarkıların Anka Kuşu metaforuyla LED ekrana taşıdığı açılışın ardından Çakıl Taşları, Başka Bir Yol Var, Can Kırıkları, Sil Baştan Sigara, Bu Aşk Fazla Sana ve Yağmurlarla gece boyunca Küçük Çiftlik Park'ta binlerce kişinin sesine karışan, gecenin sürprizlerinden biri ise Ateşe Yakın, Yağmurlar ve Deli Kızım Uyan şarkılarını yalnızca piyano eşliğinde söylemesi olan Şebnem Ferah Küpe Efendi.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
7: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Londra'daki lansmanında boy band grupları Solidified ve Dear Alice'le bir araya gelen Manifest kızlarıyla günün geri kalan kısmında hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum şimdilik. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan yağışlar aralıklarla bugün de devam edecek. İstanbul Valiliği etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin olarak piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada herhangi bir dönemden fazla petrol taşıdıklarını belirtti.
1: Spor.
2: PFDK, Okan Buruk'a bir maç men ve 100 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 2. maçında İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Çekya oynadığı 2. maçı da kaybetti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yepyeni Mansur Arkı şarkısı Sen Varsan Ben Yokum bugünkü açılış şarkımız oldu. Müzikal takınız Kupa FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı sevgili Gizem Tuncer müzik dünyamızda gerçekten iyi işler ortaya koyuyor diyebiliriz. Güzel şarkılar paylaşıyor bizlerle. Son teklisini dinleyeceğiz şimdi, Gizem'in Naz Evi şimdi sizlerle.

0: Süper FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Küpe FM.
5: Kamu sistem bir yapalım.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Çok kısaca şöyle bir havalardan da bahsedelim efendim. Biliyorsunuz yağmurlu günlerden geçiyoruz genel olarak. Türkiye'de etkili oluyor sağanak yağışlar. Hatta bazı yerlerde maalesef sel söz konusu oldu, kapanan okullar oldu. Hafta sonuna kadar da sürecek bu yağışlı havalar aralıklı olarak bölge bölge. Ama onun ardından sıcaklıkların yaklaşık 2 hafta boyunca normallerin altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Adil Tek'e göre pastırma sıcaklıkları Ekim ayının son günleriyle Kasım ayının ilk günlerinde etkili olabilir. Öyle görünüyormuş şu anda. Yüksek kesimlerde ise kar ihtimali de söz konusuymuş.

Bugün gökyüzünde de hareketli dakikalar yaşanmış. Dubai Tel Aviv seferini yapan 174 yolculuğu Fly Dubai uçağında pilotların kokpitte kavga etmesi paniğe neden olmuş. İlk defa böyle bir şey duydum yani. Pilot ve yardımcı pilot sanıyorum, kopilot kavga etmişler. Yani bir yolcu uçağında böyle bir şeyin yaşanmış olması gerçekten çok enteresan. Bütün o yolcuların uçuş güvenliğini tehlikeye atan bir şey olsa gerek. Nasıl bir kavga olduysa artık. Kavga sırasında önce acil durum, ardından uçak kaçırma kodu verilmiş. Artık orada bir arbede mi yaşandı? Bütün o butonlara yanlışlıkla mı basıldı bilemiyorum. Çok ilginç bir olay gerçekten. Bunun üzerine İsrail savaş uçakları havalanmış. Yani olay bu kadar büyümüş. Uçak Ürdün hava sahasından Suudi Arabistan'a yönlendirilerek Tabuk Havalimanı'na sorunsuz inmiş. İsrail Başbakanlığı olayın uçak kaçırma olmadığını açıklamış. Çünkü baştan uçak kaçırıldı diye haberler çıkmıştı. Bugün gökyüzünde böyle hareketli dakikalarda yaşanmış yani sözün özü günün dikkat çeken haberlerinden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Efem reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışa özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Yapay zeka dünyasından bir haberle devam edelim değerli dinleyiciler. OpenAI dün oldukça ilgi çeken, uzun zamandır merakla, heyecanla beklenen bir lansman gerçekleştirdi. OpenAI güvenlik endişeleri nedeniyle GPT 6.1 Astra'nın lansmanını durdurduğunu açıklamasından bir gün sonra DATS adlı yeni yapay zeka ajanını tanıttı. Aslında birçok şey tanıttı ama en çok bu DATS, yani noktalar, ilgi çektim. DATS kullanıcının verdiği görevleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Toplantı planlıyor, uçak bileti alabiliyor veya iş dağıtmak gibi işleri yapabiliyor. Sistem GPT-6 Astra tarafından da destekleniyor. Umarız birçoğumuzun işlerini kolaylaştırır, işe yarar diyelim. Gökhan Türkmen'le devam edeceğiz gündüz yolculuğumuza Küpe FM'de.

0: ben deli.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak hafta sonuna kadar etkili olacak. Sıcaklıklar önümüzdeki iki hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek. Pastırma sıcaklarının ise bu sene Türkiye genelinde Ekim sonunda etkisini göstereceği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Başsavcılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü ifadeye çağırdı. Üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. ÖSYM'nin verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkesinde biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımıyla sezon sonunda şampiyonluğa uzanacaklarına inandıklarını söyledi. Kartal ayrıca milli arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.
9: Tamam sistem bir yapalım.
10: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
11: Boyun, thank you again next time.

Küp Efendisiniz, bu güzel sonbahar gününde gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Artık Eylül ayını geride bırakmak üzere olduğumuz bu güzel 30 Eylül gününde değerli dinleyiciler. Akaryakıta bu gece zam bekleniyormuş, böyle bir şey söyledikten sonra. Yani önce güzel bir şey söyleyip sonrasında da böyle kara bir haber. Bu gece benzine 12 lira 47 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş, LPG'de 1 lira 48 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Böyle bir haber var. Bugün sık sık karşımıza çıkan sosyal medyada sizinle de paylaşayım istedim. APO ile devam edeceğiz, şarkısı Ömrüm.

0: Radyo. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95, Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95, Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında. Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM burası, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz en iyiler ve en yenilerle. Umarım ki sizler için de güzel, keyifli bir gün devam etmektedir. Yine kapalı, bol rüzgarlı bir sonbahar günü içerisindeyiz. Göksel ve Gazapizm canlı performanslarıyla bizlerle birlikte oldular. Sen Orada Yoksun isimli şarkısına Gazapizm de dahil oluyordu. Bu versiyonu da hatırlayacaksınız. Oldukça keyifli bir çalışmaydı. Kalben'le devam edeceğiz şarkısı. Şanssız Mücadeleci. Şimdi müzikal takınız Küpe FM'de sizlerle.

0: KPFM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni bağ bahçe

0: Hıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
4: Küpe FM reklam.

Müzik dünyamızın en istikrarlı isimlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ta 1990'lı yılların sonlarından beri bu piyasanın en önde gelen, önemli, sevilen, popüler, başarılı isimlerinden bir tanesi müzik piyasasının. Emre Altuğ'dan Siyahı dinledik, son teklisi bizlerleydi. Bugün Ankara Ekos'ta programımızı noktalıyoruz. Sonrasında da haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadelerini kullanırken fon soruşturması sürecini koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Edirne'de yaz dönemi boyunca trafik yoğunluğunu azaltmak ve tarihi dokuyu korumak amacıyla Meriç ve Tunca köprülerinde cumartesi ve pazar günleri uygulanan tek yön tedbiri sona eriyor. 1 Ekim Perşembe günü itibariyle Meriç ve Tunca köprülerinde trafik hafta sonları dahil kesintisiz olarak çift yönlü akmaya devam edecek.
1: Spor.
2: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte gözaltına alınan 7 kişi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2 senedir söylediği şeyin ayrımcılık değil adalet talebi olduğunu dile getirdi. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

Halka FM'den iyi günler. 30 Eylül çarşamba gününde, Eylül ayının son gününde yine birlikteyiz. Bugün Semiramis Pekkan'ın doğum günü ve onunla birlikte bugün doğan herkes için Semiramis Pekkan söyleyecek. Bana yalan söylediler.

0: Küpe FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
6: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Alternatif sahnenin üretimleriyle dikkat çeken ve kısa sürede yıldızı parlayan yeni gruplarından Maderzat, Türk pop müziğine damga vuran güçlü isim Yeşim Salkım'la yepyeni bir şarkı için bir araya geldi. İki farklı müzik dünyasını buluşturan işbirliğinin ürünü olan Yalan isimli şarkının 1 Ekim'de yani yarın müzikseverlerle buluşacağı açıklandı.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Milano Moda Haftası'na katılan şarkıcı Hadise güzelliğiyle beğeni topladı. Ünlü ismin sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekti.

0: kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini, ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada, insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

sanatına, müzik dünyasına adım attı. Alperist, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla kendi müzikal dünyasının kapılarını dinleyiciye açıyor. Geçmişten gelen görsel anlatım deneyimi ise Alperist projesinin klip ve sahne dünyasında kendine özgü bir görsel kimlik oluşturmasına zemin hazırlıyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak hafta sonuna kadar etkili olacak. Sıcaklıklar önümüzdeki iki hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek. Pastırma sıcaklarının ise bu sene Türkiye genelinde Ekim sonunda etkisini göstereceği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Başsavcılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü ifadeye çağırdı. Üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. ÖSYM'nin verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkesinde biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımıyla sezon sonunda şampiyonluğa uzanacaklarına inandıklarını söyledi. Kartal ayrıca milli arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da. Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

öncesi sahnelere ara veren Melike Şahin yeni şarkısı Ölmem Ölemem'le listeleri alt üst etti. Top 200 Türkiye YouTube listesinde en yüksek açılışı gerçekleştiren şarkısıyla YouTube Trendler listesinin zirvesine yerleşen sanatçı, radyo ve TV metre verilerine göre ise son bir ayda en çok çalınan şarkı olarak rakiplerine açık ara fark attı.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson konuk olduğu televizyon programında hayranlarına yeni projelerinin müjdesini verdi. MFÖ şarkılarının farklı sanatçılar tarafından seslendirileceği bir tribüt albümünün hazırlığında olduklarını açıklayan Alanson, ayrıca Best of Mazhar Alanson albümünün çıkacağını duyurdu.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak.

0: 882 725 44 44. irmethospital.com.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay AK Parti'ye katıldı. Akay'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak hafta sonuna kadar etkili olacak. Sıcaklıklar önümüzdeki iki hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek. Pastırma sıcaklarının ise bu sene Türkiye genelinde Ekim sonunda etkisini göstereceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada herhangi bir dönemden fazla petrol taşıdıklarını belirtti.
1: Spor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR odasında ve kayıtlarında inceleme yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Asensio'nun Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazır olduğunu belirtirken, Mert Müldür'ün iyileşme sürecinin 4-5 hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 40'lı ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarındasınız. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Haftanın 3. iş ve okul gününü geride bırakıyoruz artık. Nasıl geçti? Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Belki şu anda iş yerinde olanlar için de son saat dilimi veya yetişmesi gereken işler, evraklar var. Ve size eşlik ettiğimiz bu güzel günün, Eylül'ün son gününün bu güzel saatinde sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Güzel bir sonbahar akşamına sizleri ulaştırmak adına ben Mehmet Ali, tekrar hoş geldiniz diyelim ve modelle başlayacağız. Tam 10 yıl aradan sonra bizlerle buluştular geçtiğimiz günlerde. Yeni çalışmalarına, teklilerine de iyi bir sevgili adını verdiler. Hadi gelin kulak verelim.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
2: Küpe FM reklam.

Bugün Eylül'ün son günü sevgili dinleyiciler. Artık sonbaharı geride bırakıyoruz ve kışa da giriş yapmaya başlıyoruz. Malum havalar birden soğudu ama bunun pastırma sıcakları da var elbet. Ekim'in ortasına kadar diyelim. Göreceğiz yine o yazın, yalancı yazın belki de esintilerini. Ama ardından tabii ki kış kapımızda. Kışlıklar da tabii çıktı artık. Akşamları bir hayli soğuk olmaya, havanın böyle ısırdığı zamanlar tatlı tatlı başladı diyebiliriz. En iyilerin tekme doğru adresinde Küpe FM'de. Şimdi ise kulak vereceğimiz bir başka isim Can Bonomo olacak. Yeni şarkısı Sen Gül.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
3: Küpe FM Reklam.

Haftanın tam ortasındayız ve bir yandan haftanın üçüncü iş ve okul günü geride kalıyor. Bir tarafta haftanın oluşan yorgunluğu var sevgili dinleyiciler üzerimizde belki de. Diğer tarafta da hafta sonuna doğru yaklaşmanın verdiği o güzel his ve yazı uğurladığımız son gününde beraberiz. Gün nasıl geçmiş olursa olsun şimdi biraz kafayı dağıtma, biraz müziğe kendimizi bırakma zamanı. Küpe FM'de her akşam olduğu gibi. Direksiyon başında olanlara da buradan kolaylıklar diliyoruz. Belki eve dönüyorsunuz, belki de hala daha işinizin başındasınız. Belki de günün bütün yorgunluğunu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz şu anlarda. Çarşamba akşamını biraz da güzelleştirmek adına bizler burada izliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sırada sevgili Simge Sayın bize eşlik edecek. Kalpsiz bir sevgili, radyonuz Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca karar

Bugün 30 Eylül sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda bakıldığı zamanda önemli bir günlerden birisindeyiz. Zira biraz kelimelerden, biraz dillerden ama aslında hepimizin ortak bir ihtiyacından söz edeceğiz. Birbirimizi anlayabilmekten. Yani bugün efendim Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Uluslararası Çeviri Günü. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında çevirmenlerin, tercümanların ve dil uzmanlarının emeğinin hatırlandığı bu özel gün. Onların da tabii ki Dünya Çeviri Günü'nü kutlamak isterim. Belki de çevirinin, dillerin, yabancı dillerin çevirisinin en güzel tarafı şu olabilir. Farklı diller konuşabiliriz ama birbirimizi anlayabileceğimizi hatırlatır bize bu farklı diller. Aynı dili konuşmasak bile kısaca birbirimizi anlayabilmek çok çok önemli. 30 Eylül Uluslararası Çeviri Günü akşamında Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada Melike Şahin Ölmem Ölemem adını verdiği şarkısıyla radyolarınızda sevgili dinleyiciler Küpe FM'de bizlerle.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay AK Parti'ye katıldı. Akay'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak hafta sonuna kadar etkili olacak. Sıcaklıklar önümüzdeki iki hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek. Pastırma sıcaklarının ise bu sene Türkiye genelinde Ekim sonunda etkisini göstereceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada herhangi bir dönemden fazla petrol taşıdıklarını belirtti.
1: Spor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR odasında ve kayıtlarında inceleme yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Asensio'nun Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazır olduğunu belirtirken, Mert Müldür'ün iyileşme sürecinin 4-5 hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 60 kuruş, gram altın 6585 liradan, çeyrek altın 10741 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 21, Tekirdağ 22, Edirne 23 derece. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Eylül'ün son gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Bir ay daha geride kalıyor sevgili dinleyiciler. Belki bu yaz, bu Eylül'de çok güzel anılar biriktirdiniz. Biraz yorulmuş olabilirsiniz. Belki de bazı şeyleri Ekim ayına bırakmış olabilirsiniz efendim. Takvim ne gösterirse göstersin, şu anın tadını çıkarmak gerekiyor bence. Çünkü bazen bütün günün içerisinde kendimize ayırdığımız en güzel birkaç dakika, arabada Küpe FM'i dinleyerek sevdiğimiz şarkıya denk geldiğimiz o an olabiliyor. Veya o yürüyüş anında bazen bir şarkı günün bütün havasını da bir anda değiştirebiliyor. Eylül'e 30 Eylül çarşamba akşamında şu anda veda etmeye hazırlanırken akşamımızı güzel bir şarkıyla daha güzelleştirelim mi? Ne dersiniz? Blok 3 ve Git radyonuzda.

0: Alper FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Müziğin en iyileriyle Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bazen günün içerisinde öyle anlar oluyor ki hiçbir şey yapamadan veya yapmadan sadece müzik dinlemek bile bize iyi gelebiliyor. En iyilerin tek ve doğru adresinde Küpe FM'de Ammo 988 var. Sar zamanımızı geriye radyonuzda.

0: kanseri tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz. Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdaydı sevgili dinleyiciler. Artık noktalama zamanı geldi. Eylül'ün son gününü, son akşamını

artık noktalıyoruz. Bu güzel akşamı tabii güzel bir şekilde değerlendirmeniz dileğiyle diyelim. Küpe FM'de en güzel şarkılar da burada olmaya devam edecek. Bu frekans olmaya devam edecek. Bütün koşuşturmasıyla birlikte günü bitirirken küçük bir mola vermeye de elbette benzeyebilir. Umarım bu akşam size eşlik edebilmişimdir sevgili dinleyiciler. Son olarak Megastar Tarkan radyolarınızda olacak sevilen sesiyle ve onunla beraber çok eskilere gideceğiz. Onun o güzel sesinden kış güneşini dinleyeceğiz. Yarın saat 17'de tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşça kalın ve Küpe FM'de kalın. Ya

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ortası ve Küpe FM'de ve tabii ki burada efendim güne vedada sizlerleyim. En iyileri eşlik etmek üzere hazırım. Türkçe pop müziğin en iyileri ve yine bahsedeceğimiz birçok konu var ve başlıyoruz.

0: Süper FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com. Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

Murat Dalkılıç ve Ozan Koç'tan aşinayız, dinleyelim. Murat Dalkılıç'ın galiba bu burnuyla ilgili durumlar şimdilik son bulmuş. Bayağı sıkıntılı bir süreçten geçti. Söz konusu sağlık olunca akan sular duruyor gerçekten. O yüzden Allah herkese sağlık versin diyorum. Hele ki tabii ki müzik yapan bir insan için, konserlere çıkan bir insan için çok daha zor bir durumdu. Ve işte Murat Dalkılıç, Ozan Koç aşinayız'la devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Atiye var sırada olayla. Sezen Aksu imzalı ve dans duygusu yüksek yepyeni bir şarkı diyorlar. Video klibi de yayında. Ritim, gerilim ve zarafeti aynı potada erittiği karanlık ve rafine bir dünya kuruyormuş Atiye bu şarkıda. Söz müzik Sezen Aksu'ya, düzenleme Erol Sebepçi'ye ait ve gerçekten de derin baslar, dramatik yaylılar, rafine armoniler ve ağır başlı çekim gücü yüksek, kontrollü bir groove üzerinde kuruluyor diye anlatmışlar. Vallahi ne kadar harika anlatmışlar. Üstüne söyleyecek bir şey yok. Atiye ve olay.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Hadise ile ara beni ile devam edelim. Ve zihin güvendesin dese bile beden tetikte kalıyormuş, biliyor musunuz? Seni korumaya çalışan yorgun bir sistemin hayatta kalma refleksi olabilirmiş bu. Yani vagus sinirindeki iletişimin %80'i beyinden bedene değil bedenden beyne akıyormuş. Yani gergin bir beden mantığınızın sakin ol telkinini dinlemeyebilirmiş. Aksine beyne hala güvende değiliz raporu gönderebilirmiş. İşte ikisini bir yerde eşitlemek çok önemli ve hadise ara beni.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Bir şey mi dedin diyecek şimdi Demet Akalın. Bu arada Olivia Rodrigo sahnede inanılmaz bir kostüm değişikliği yapmış. Geçen gün yağmur altında dikkat çeken bir sahne şovu yapıyor. Efendim kendisi bu hanımefendi. Ve giydiği kıyafet yağmurun altında, yani yapay yağmur yapılıyor. Yapay yağmurun altında elbise açılıyor, eriyor beyaz elbise ve altından kırmızı bir elbise çıkıyor. Yakın zamanda bunu, yani ya da böyle bir şovun bizde de yapılacağını size söyleyebilirim. Yani olur böyle şeyler. Esinleniyor yani sonuç itibariyle. Esinlenmekte bir şey yok diyor. Demet Akalın'la devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve

0: Ben çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Gel diyecek Umur Doma ve Hande Ünsal. Bu arada Hande Ünsal'ın yeni şarkısı Aman Aman çok yakında 16 Ekim'de bizlerle olacak. Tüm yaralara rağmen yeniden ayağa kalkmaya ve hayatın değişen dengelerine dokunuyormuş. Gidip geliyoruz, aynı yerlerde dolaşıyoruz. Nihayetinde hayatta böyle bir şey işte. Bir düşüp ayağa kalkmak şarkılarda, filmlerde, dizilerde, sanat eserleri de bunun etrafında dönüyor dedikten sonra dinliyoruz efendim. Gel bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

Can Demir gel dedin geldim diyecek şimdi. Bu arada Abi dizisi final yapıyor. Bergüzar Korel diziye katılmıştı Kenan İmirzalıoğlu'nun yanına bu sene. Fakat maalesef ve maalesef efendim dizi bitiyor. Ve kulisler Bergüzar Korel ve Beren Saat'e yapılan teklifleri konuşuyormuş. İkisi de sahneye çıkacaklarmış. 1,5-2 milyon TL. Beren Saat'in şarkısını gördük. Bilmiyorum nasıl bir sahne şovu olur. Ama hani klibin o şeyleri falan güzeldi, olayları. Bergüzar Korel hangi tarzda söyler sahnede? İlerleyen günlerde onu da göreceğiz. Diziler her zaman tutmayabiliyor tabii ki. Ve işte söz müzikte.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Mert Demir'le Ateşe Düştüm'le devam edelim. Serenay Sarıkaya bir markanın Eyfel Kulesi'nde düzenleyeceği özel defilede Türkiye'nin güzellik elçisi olarak podyuma çıktı ve gerçekten inanılmazdı. Victoria's Secret meleklerinden falan hiç farkı yoktu. Çünkü kendine has bir tarzı, bir cazibesi olduğuna inanıyorum. Bizi uluslararası moda sahnesinde çok güzel temsil etti. Arada da Mert Demir fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Aşk dolu dizgin yani ve işte Mert Demir Ateşe Düştüm.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu.

0: ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bronstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini, ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bronstrom yaptığı açıklamada, insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam güne vedalı. Tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında. Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Daha çok yiyip daha fazla kilo vermek mümkün. Yapılan bir araştırma daha çok yemek yiyerek daha çok kilo verilmesinin formülünü ortaya koydu. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. American Journal of Clinical isimli dergide yayınlanan araştırmada işlenmiş gıdalarla işlenmemiş gıdalar arasındaki farklar mercek altına alındı. Araştırmaya göre işlenmemiş gıdalarla beslenen kişiler daha fazla yemek yiyerek daha fazla kilo verebilirler. Çalışma tamamen işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre ağırlık olarak %57 daha fazla yemek tükettiğini ancak ortalama olarak günde yaklaşık 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu. Araştırmacılar farkın aşırı işlenmiş gıdaların vücudun işlenmemiş gıdalara doğal tepkisini nasıl engelleyebileceğinden kaynaklandığını belirtti. Çalışma İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü ve Maryland'daki Ulusal Diyabet ve Sindirim Böbrek Hastalıkları Enstitüsü ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden beslenme uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma, insanların işlenmemiş gıdalar tükettiklerinde doğal olarak büyük porsiyonlarla meyve ve sebzeye yöneldiklerini, makarna, biftek ve krema gibi daha kalorili gıdaları ise bitirmeden bıraktıklarını ortaya koydu. Bilim insanı Jeff Bromstrom, bulguların insanların beslenme ve tokluk hissini dengeleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olabileceğini ancak bunun yalnızca gıdalar aşırı işlenmemiş olduğunda geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bromstrom yaptığı açıklamada insanlara işlenmemiş seçenekler sunulduğunda genel enerji alımını azaltırken aynı zamanda keyif, beslenme ve tokluk hissini dengeleyen gıdalar sezgisel olarak seçtiklerini görmek heyecan verici diyor. Gıdalar doğal hallerinde sunulduğunda daha önce varsayıldığından çok daha akıllıca kararlar veriyor gibi görünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklından korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım olduk deyip diril yeniden sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim yarını.

başında yüzüz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sol, beni gecelere sol. Nasıl içim gidiyor? Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başında yüzüz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Hayatım hep sek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynayacağım.

düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 2. Küpe FM.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.